almış bunun. Güzel efem, bir sahur da çöz. Mustafa, böyle mi yutasın? Böyle peşkulim.